Rabat bro. Kamu bundan şurunu pek şu konsiye kadar az uçuyla diye ben maya. Regular bu sefer stikulari. Pekil oğlu kısa özref, kısa özref, kısa özref.